dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akma.

0: nemeye hakkım yok.
1: Sahil.

Kalın güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Radyo Sahil.
1: Ağlıyorum kaderime yeniden.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil.

düşmanımdır seni kim? Bulursan cana yakın, annem bile okşasa, ah benim bağrım.

0: art arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

önce ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: yetinmeyi bilir misin?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

elimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde.

0: Radyo Sahil tam 95'te.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım.

düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Sarfız'ın en güçlü sesi.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Hele bir bak şu halime.
1: Etme eyleme canım.
0: Acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım.
0: Alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım.
0: Kaşlarını çatma öyle.
1: Etme.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 1735. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sözün en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Tam 95'te.
3: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Radyo Sahil.

0: Vay kine vay haline.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açık.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut ve selam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Görece

şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. O şekilde de ilerler. Haftayı bitirdik. Bugün haftanın son iş günü. Tabii ki hafta içi çalışanlar için. Vardiyalı ya da hafta sonu çalışanlara şimdiden yine kolay gelsin diyelim. Burçlar günündeyiz. Bugün bakalım burçlarda hangi konulara değineceğiz bu hafta? Biraz eğlenelim istiyorum bugün. Hafta sonunda şöyle moralimiz, motivasyonumuz yüksek bir şekilde geçiş yapalım ki güzel bir hafta sonu geçirelim. Şöyle haftanın tüm yorgunluğunu böyle attığımız, gezdiğimiz, tozduğumuz bol keyifli bir hafta sonu olsun. Hemen selamlarımı da vermek istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, belediye çalışanlarımız, memurlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, kimler nerede ne iş yapıyorsa kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Özlemle rengarenkte az önce de bahsettiğim gibi bugün burçlar köşesinde olacağız. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. O zaman özlemle rengarenkte burçlar köşesine hoş geldiniz.

0: ritmini tek tek.
1: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 1800 liralık Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liradan veriliyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Burçlardan bahsetmeye hemen başlıyorum. Burçlar nasıl bir anne olur? Yengeç burcu, ilgili anne. Sizi ne kadar sevdiğini sürekli belirterek duygusal yönünüzü geliştirir. Çocuklarını fazlasıyla şımartan, üzerine düşen bir anne modeli olur. Yaşadığınız evde size her zaman özel bir köşe hazırlar. Harçlığın var mı? Yemeğini yedin mi? Üstünü kalın giy. Diye devamlı direktiflerde bulunuyormuş ve çok şefkatlidir. Ya bu harçlığın var mı? Yemeğini yedin mi? Üstünü kalın giydin mi? Terledin mi? Bunları zaten bütün anneler yapıyor aslında bakacak olursak. Ama tabii yengeç burçları anneleri bu konuda birazcık bunaltıyor olabilir. Oğlak burcu annesi, mükemmelliyetçi anne. Tabii ki bir oğlak burcundan ne beklenirdi? Neden öyle diyorum? Çünkü her şey işmiş gibi bakıyor ya. Özel hayatında da bir ilişkiyi sanki bir iş ilişkisiymiş gibi düşünebiliyor bazen. Sizi küçük yaşlardan beri disiplinli bir şekilde yetiştirir, güçsüz kalmanızdan hoşlanmaz, her fırsatta ona koşmanıza izin vermez. Ödevlerini, çalışmanı bitirdin mi ki eline telefon ile elinde telefon ile takılıyorsun diye de kızıyormuş. Mutfakta harikalar yaratıyormuş, sizin en sevdiğiniz yemeği yaparmış ve sizi çok severmiş. Bütün anneler tabii ki evlatlarını çok seviyorlar, orası ayrı. Aslan burcu anne, sevecen bir anne modeliymiş ki aslanlardan bekler miydik? Daha böyle şatafatlı bir şey beklerdim ben. Çocuklarına inanılmaz düşkün, her istediğini yapar, hep onlar mutlu olsun diye uğraşır. Tatile gitmeyi çok sever, hamarattır, çok güzel kekler, kurabiyeler, tatlılar yapar. Çocuklarının sesini bir gün duymadan yapamazmış aslan burcu anneleri. Bu da tabii ki her annenin, yani şöyle bir evlenseler gitseler bile bir gün aramadıklarında neden aramıyor acaba diye aklı kalır, içi kalır. Evlenmelerine rağmen yedi mi, aç mı, tok mu bilmesi lazım. Çünkü öteki türlü anne rahat edemez. Bu oğlu olanlar için de geçerli, kızı olanlar için de geçerli. Hemen kaynana moduna geçiş yaptırtmayın lütfen.

Efendim, bu şarkı sonrasında reklama gidiyoruz. 10.30 reklamı, reklamlardan sonra kaldığımız yerden burçlarımızla devam edeceğiz. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres: Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca öğretmenlere, emniyet çalışanlarına, engellilere ve sağlık çalışanlarına indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri var. Ve 1800 lira değerinde olan Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liradan satışa sunuluyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şiddetle tavsiye ediyorum, takip edin çünkü özel günler yaklaşıyor. Bomba gibi kampanyalı çok güzel takılar, aksesuarlar olacağına eminim. Uygun fiyata ilk sizlerin bundan faydalanmasını istiyorum. Bilginiz olsun. Sonrasında Özlem Hanım, biz kaçırdık, duymadık, görmedik, bilmiyorduk olmasın. Burayla devam edeceğiz yolculuğumuza. Yavaşça diyecek. Bu şarkı sonrası birkaç burç daha okuyalım.

Efendim, Boğa burcu ile devam ediyoruz. Bakalım Boğa burçları nasıl bir anne oluyormuş? Destekleyici anne demişler. Maddi manevi tüm iyi koşulları size vermeye hazırdır. Sakin kalabilmeyi, dinginliği size öğretiyormuş. Güven duygusunu size aşılar. Harika yemekler yapar. Çocuğuyla sohbet etmeyi sever. Çok hamarattır demişler Boğa anneleri için. Terazi anneleri, kibar anne demişler. Gerçekten terazi burçları çok kibar ve çok naif oluyorlar ve ben çok seviyorum. Böyle bir de minnoş minnoş takılıyorlar ya, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle hani ufak böyle bir kız çocuğu varmış gibi geliyor bana karşımda. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, çok sempatikler, çok tatlılar. Ben çok seviyorum terazi burcu olanları. Neden bilmiyorum ama böyle bir hani böyle sıkı veresin gelir ya bazılarını. Böyle bir hemen böyle bir yanakları falan böyle bir sıkı veresin. Hanimiş diye sevi veresi geliyor insanın. Sakinliği sevdiği için size de huzurlu ortamı hep sağlamak ister. Sizinle birlikte eğlenmekten ve öğrenmekten mutluluk duyar. Kendi isteklerini size diretmez. Sizin de fikirleriniz daima öğrenmek ister. Hep sizinle vakit geçirmek ister. Biraz süslüdür demiş. Terazi anneleri için. Biraz mı? Biraz mı? Süsten ibaretler. Ama öyle hani rüküş anlamında, böyle çok abartı anlamında değil. O kadar dozunda ve kararında, o kadar böyle kendilerini hoş bir hale getiriyorlar ki böyle bakıyorsunuz hayran hayran. Şimdi diyeceksiniz ki terazilerini övdün be. Övme değil ama öyle değil mi? Hayatınızda sizin de illaki bir terazi burcu tanıdığınız vardır. Erkekleri bilemiyorum. Hiç terazi tanıdığım erkek yok ama kadınlarda birkaç arkadaşım var. Gerçekten böyle hani dozajını iyi ayarlıyorlar. Gerçek anlamda hani böyle şık dediğimiz insanlar var ya, işte onlar genelde terazi burcu çıkıyor. Başak burcu ile devam edeceğiz ama sonrasında şimdi ikilem dinleyelim. Yavaş yavaş ilk saatimizin de sonuna gitmeye başladık bu arada.

0: inandırma.
1: Efendim, programımızın ilk bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağız. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde tekrardan devam edeceğiz tabii ki. %50 indirim pırlantalarda devam ediyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerindeki Blue Diamond parfümü, kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. İstediğiniz herhangi bir koku, parfüm 1000 liraya gelmiş oluyor sizlere. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Bu arada sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri var. Çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunuyor. Haberiniz olsun. Sosyal medya hesabını mutlaka takip edelim. Çünkü güzel kampanyalar böyle eli kulağında her an gelebilir. O yüzden yakalamanızı istiyorum. Çünkü bir pırlantada ya da bir altın herhangi bir üründe, aksesuarda güzel bir kampanya şeklinde almak, güzel iyi fiyatlara elde etmek, yakalamak çok önemli. Ay ben bugün niye böyle kekeliyorum? Neyse, konumuza dönelim. Özellikle bu ekonomi piyasasında uygun fiyatları, bu tarz şeyleri almanızı çok isterim. Çünkü zaten bir değer kaybeden bir şey değil. İlerleyen zamanlarda da değerlenmiş olacak. İkincisi, hayatınızdaki kişilere hediye götürüp onları ne kadar değerli olduğunu hissetmesini sağlanması. Şimdi tabii ki insanın değeri altınlarla, pırlantalarla ölçülmez. Yeri gelecek bir çiçek olacak, yeri gelecek bir çikolata olacak. Ama kampanyalı fiyatlarla bu tarz şeyleri alıp en azından kenarıya koyup özel bir gününüzde çıkartıp verdiğiniz zaman evet, diğerleri de hoşluk ediyor insana, hoşuna gidiyor. Yalan değil. Çikolata da mutlu ediyor yeri geldiğinde, bir dal koparılan çiçek de mutlu ediyor. Ama ötekiler biraz daha böyle özel ve farklı hissettiriyor ister istemez. Biz kadınların ruhu da bu tarz şeylerle okşanıyor. Ve her kadının süsüdür zaten bu tarz şeyler. O yüzden bence özellikle beyler dikkat edin. Blue Diamond Ala'nın sosyal medya hesabını takip edin ki eşlerinizi şöyle güzel, zarif hediyeler alabilin. Çok konuştum. Reklama gideceğiz. Siz de bu sırada kafanızı dinlemiş olursunuz.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
6: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, programımızın ikinci bölümünü Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Bu arada radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Reva Vela Restoran çalışanlarına.

Efendim programımız Reva Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzara eşliğinde Hasan Usta'nın maharetli ellerinden size şöyle görsel ve lezzet şöleni olarak geliyor. Yani görsel olarak da muhteşem sunumlar var. Lezzeti zaten anlatılmaz yaşanır derler ya, onu hissetmeniz lazım. Ve ayrıca hafta sonu kahvaltıları da var. İster gün içerisinde, hafta içi ya da hafta sonu öğle yemeğine, akşam yemeğine gidebilirsiniz. Ama ben kahvaltıyı çok severim. Hani akşam yemeğinden ziyade şöyle güzel bir manzara eşliğinde ailemle şöyle huzurlu bir vakit geçirebileceğim, bir yandan da şöyle lezzetli bir kahvaltı yapabileceğim bir yer arıyorum diyorsanız yine Reva Vela Restorant'ı tercih edebilirsiniz. Şöyle haftanın bütün yorgunluğunu da atmış olursunuz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da. Rezervasyon numaraları 0532 741 5435. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Şimdi Ebru Hanım demiş ki Özlemcim sen bir ara Demet Akalın'la Tanı Böyle Konuşturuyor gibi şarkı çalıyordun. O şarkıları tekrar çalabilir misin demiş. Ebru Hanımcığım bu size armağan olsun o zaman, bu çalınacak şarkılar. Ve tabii bu şarkıları seven herkese armağan olsun. Şimdi Demet Akalın'la Tan ayrı ayrı şarkılarda aslında birler. Yani şöyle ki atışmalı aşık gibi düşünün. Karşılıklı böyle atışmalı aşk şarkısı. Biraz da atarlı giderli bir şarkı olarak düşünün. Bu şekilde bir sistem kurmuşlardı. Bunu da çoğu kişi bilmiyordu. Hani birbiriyle hani aynı şarkıları Tan'dan da duyuyorlar mesela, Demet Akalın'dan da, ama böyle bir ortak özelliği olduğunu çok fazla bilinmiyordu. Ben bir iki söylemiştim, hoşa gitmiş. Şimdi o zaman şarkıların ikisini de yorumlayarak dinleyelim mi?

diyor ki ben gittikten sonra değerimi anlayacaksın. Şu an sana hava hoş. Bu hale nasıl geldik, bu kadar seviyorduk. Ama dur ben bir gideyim.

Genelde kadınlar sabreder, sabreder, sabreder. Konuşur, çabalar, bağırır, kavga eder. Sessizleştiğinde gider ya. Birazcık onlar.

Sevgi, sevgi kaybetmeden yolları ayıralım. Gidiyorum ama elimde çanta. Hayallerim, bütün umutlarım içinde. Üzülüyorum, gitmek istemiyorum ama buna sen mecbur ettin.

de hep şey olur ya, erkekler kadın gidince oh be kafamı dinledim çok şükür diye böyle bir kurtulduğunu, bir rahatladığını düşünüyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra kadın giderken ağlıyor, zor zamanlar geçiriyor. Sonrasında ayağa kalktığı anda işte adam bu sefer pişman oluyor ya. Şimdi bir de erkek mantığıyla dinleyelim mi?

Beyler kızacak şimdi ama erkek milleti değil mi? Kadının canı yanmış, almış çantayı, gidiyor. Arabaya bindiriyor, çantayı taşıyor, bir de kötü kötü söyler gibi gözünün içine bakıyor. Sonra pişman oluyorlar ama o da var. Aslında sonunda sen harcanacaksın da. Düşününce ben... Bak diyor, gidersen git, olan sana olacak. Bana bir şey olmaz ki.

İşte böyle bu iki şarkının hikayesi. Biri kadının duygularını anlatırken diğeri erkeklerin ne kadar böyle acımasız olduğunu anlatıyor. Hadi biraz keyfimiz yerine gelsin. Tarkan Kuzu Kuzu.

Bu şarkı da şey gibi olmadı mı? Tantaş attı tuttu, kötü kötü baktı, yolladı, gönderdi kadını. Sonrasında da işte aradan zaman geçer, bir yıl sonra pişmanlık. Bu kadar mı denk gelir? Vallahi istesem denk getiremezdim bu şarkıları.

Efendim, programımız Revo Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi az önce Demet Akalın'ın şarkılarını karşılaştırma yaptım ya. Erkeklere biraz fazla yüklenmediniz mi Özlem Hanım? Niye böyle söylüyorsunuz demiş. Ya yüklenmek değil bak, bu dizilerde, filmlerde de genelde böyle değil midir? İlk başlarda erkekler bir ilişkiden çıktığı zaman özgür kaldığını düşünüyorlar. Şöyle biraz böyle erkekler ele avuca sığmaz, nasıl desem şimdi, hani özgürlüğüne daha düşkün, böyle karışılsın görüşülsün istemezler. Neden? Çünkü erkek çocuğu olduğu için ailede bu şekilde yetişiyorlar. Kız çocuklarına daha fazla müdahale edilirken erkek çocukları daha serbest bırakılıyor. Haliyle evlendiğinde üstüne sorumluluklar vesaire eklendiği zaman zorlanıyorlar ve belli bir süre sonra bazılarını sıkabiliyor. Yani demem o ki bu sorumluluklardan kurtuldukları için ilk etapta böyle bir rahatlama yaşıyorlar. Böyle bir özgürlüğün tadını çıkartıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Oh be, iyi ki falan oluyor. Bu süreçte de kadın duygusal olarak, mental olarak çöküyor. Ağlıyor, zırlıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonrasında yavaş yavaş kadın kendine gelirken erkek bu sefer keşke olmasaydı demeye geliyor. Çünkü özgürlüğün has safhada olması da belli bir yere kadar. Aile sohbetini, aileyi herkes ister. Kadın da tabii ki ayrıldım ben yaşasın modunda olmuyor sonrasında. Ama acısını yaşamış, bitirmiş oluyor. Erkekler biraz bunu sonradan fark ediyorlar. Çünkü uzun bir süre sorumluluk üstünde durup sonrasından o sorumluluktan birden sıyrılınca böyle hani sudan çıkmış balık derler ya, onun gibi olduğu için öyle söyledik. Erkek düşmanlığımız yok, öyle olsaydı hiçbirimiz evlenmezdik neticesinde. Öyle düşünmeyin. Yani anlatılmak istenen aslında bu şarkıda bu. Şu da bir gerçek. Erkeklerin genel olarak, hani tabii ki tam tersi olan durumlar da, olaylar da var. Kadınların da fenaları var. Oho, erkekler neler çektiriyor. O ayrı. Ama genel anlamda erkekler mantıksal olaylara baktığı için acımasız olabiliyorlar. Kadınlar tüm duyguya, anneliğinde o anne olma duygusunu da vermiş olduğu bir şey, daha duygusal baktığı için olaylara zaten bu kadar kırılıyor. Ama bu şekilde de olmazsa zaten evlilikler de yürümez. İki duygusal bir arada olmaz, iki mantıksal bir arada olmaz, geçinemezler. Öyle yani, konu buydu.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim programımız Reva Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Gülizay'la Ateş'le Barut yan yana durmaz diyecek. Burçlara devam edeceğiz tabii ki.

Efendim, Başak Burcu'nda kalmıştık. Bakalım Başak Burcu anneleri nasıl oluyormuş? Tabii ki otoriter anne demişler. Gizli saklı işlerden hiç hoşlanmaz. Tam tersine rahatsızlık duyar. Temiz ve titizliğini çocukları için de gösterir. İlgi, eğitim ve iyi çevre edinmeleri için fazlasıyla uğraşır. Sizin iyi birey olmanız için bazen sizi çok zorlayabilir. Saat 10 oldu, televizyonlar, telefonlar kapansın, haydi yatağa diyormuş Başak Burçları. Bunu da yine bütün anneler söylüyor. Zaten Akrep Burcu annesi, bakalım. Disiplinli anne, ufak ufak hediyeler alarak sizi mutlu etmeyi sever, doğru. Sezgileri son derece kuvvetli olduğundan yaptığınız bir davranışın neyle sonuçlanacağını kestirerek hemen müdahale eder. Müdahale ediyoruz ama dinliyorlar mı bizi? Dinlemiyorlar. Sonra anne sen haklıymışsın diye geliyorlar. Gerçi bu bütün annelerde olan bir özellik. Otoriter olması sebebiyle sizi ev içinde bazen sinirli olabilir. Ondan asla bir şey saklayamazsınız demiş. Bizi sinirli görüyorlarmış. Evet. Mesela bir kere hiç unutmuyorum ya, oğluma sormuşlardı. Evde sana göre en gıcık kim? Annem. Neden? Gülmüyor. Halbuki gülüyorum da. Kızınca kim gülebilir? Sonrasında başka sebep, çok iş yaptırıyor. İş yaptırıyor dedi de işte şimdiden alışsın odasını toplamak gibi sorumluluklar veriyorum. Ki ileride bunun askerliği var, öğrencilik hayatı var, evlilik hayatı var. Evlenince kalkıp gelin hanım kulaklarımı çınlatmasın, sonra anası hiçbir şey göstermemiş, ben mi uğraşacağım diye. Hepsini geçtim. Başımıza neyin ne zaman geleceği belli olmaz. Kendi bir şeyleri yapabilmeye başlamalı olduğunu düşünüyorum. Bu bütün çocuklar için geçerli. Öyle işte, biraz o yüzden bana gıcık oluyor olabilir. Mutfakta harikalar yaratır demişler. İstedikten sonra yapabiliyoruz tabii ki ama istememiz lazım. Sizi her koşulda desteklerler, yanınızda olurlar demiş. Evet, bu konuda çocuklarımıza güzel gaz verebiliyoruz. Normalde kimseye gaz veremem ama oğlana bir gaz veriyorum ki of of of of. Normalde başkasına gaz ver desem, yani ağzımla söylemeye kalksam mimiklerimle ifademi anlatıyorum. O yüzden başkasına işlemiyor da çocuğa güzel işletebiliyorum. Diğer burçlarımızla da devam edeceğiz diye.

Efendim, balık burcuyla devam ediyoruz. Balık burcu fedakar bir anne olurmuş. Bütün annelerimiz bu arada fedakar. Çünkü kendi canlarından öteye tutuyor bütün anneler evlatlarını. Ama tabii ki bazıları sevgisini daha net gösterirken bazıları çok net gösteremeyebiliyor. Bu şekilde ayrım yapabiliriz tabii ki. Sadece size değil, sizle ilgili her konuda fedakar davranır. Siz haksız bile olsanız dış hayata karşı sizi savunur ama size yaptığınız yanlışı güzel bir dille anlatır. Sizin bir gülücüğünüz onun için dünyalara bedeldir ki bu bütün yine anneler ve babalar için de geçerli. Babaları da burada katmak istiyorum. Çünkü en zor zamanlarımızda bile gelip bize gülümsemeleri bütün olayı kapatıyor. Bütün motivasyonumuzu, moralimizin tekrardan yerine gelmesini sağlıyor. Bir güç buluyoruz o gülüşlerde. İstediğiniz yemekleri yapar demişler balık burcu annelerine. Üzgün olunca size yansıtmaz. Nasıl yansıtmıyor acaba balık anneleri? Zaten duygusallar ya, aslında en çok onların yansıtması gerektiğini düşünüyorum ben ama burada bir şaşırmadım değil. Koç burcu annesi korumacı. Sizi cesaretlendirir, zorluklara karşı başa çıkmayı öğretir. Gerektiği yerde kendini hissettirmesini bilir. Özgürlüğünüzü kısıtlamadan sizi izler. Her zaman yanınızda olur, dert ortağınız olur demiş koç anneleri için. Kova anneleri, özgürlükçü anne. Sizinle arkadaşlık ilişkisi kurmaya çocuk yaşlarınızda başlar. Özgürlük kavramına bağlı olduğu için size de bu bağımsızlığı hissettirir ve hatalar yapmanıza müsaade etmez. Her konuda sizi destekler, yanınızda olur, maddi konularda hep yardımcı olur, sizinle vakit geçirmeyi sever demişler. İki burcumuz kaldı, hemen onları da bahsedelim. Yay burcu, yay anneleri çok eğlencelidir eminim ki. Çılgın neşeli anne. Evde işi yoksa asla evde durmaz. Ya komşuya ya alışverişe gider, dünyayı gezmenizi, yeni diller öğrenmenizi, yeni insanlar, yeni kültürlerle tanışmanız için size tavsiye eder, bunun için çabalar. Sevgisini abartılı şekilde göstermekten hoşlanır ve sizden de bunu bekler. Her zaman güler yüzlüdür demiş yay anneleri için. İkizler. İkizler burcu anneleri sınırlarınızı onunla paylaşmanıza bayılır. Sırlarınızı onunla paylaşmanıza bayılır. Eğlencelidir, gezmeye bayılır. Asla kızmaz, bağırmaz. Ne yapacaksın? Önce bana söyle ve kimseye sakın yakalanma. Hele ki babana asla. Bu tamamen aramızda. Harika pastalar, börekler de yaparmış. Eğlenceli bir burçmuş anne olarak. Baha ve Tan düeti unuttum. Buket Hanım için radyolarınızda olacak.

dönme geri. Arama hiç sesini unuttum. Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldu.

Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin, hatta bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyosunun en güçlü sesi.
9: Radyo
8: Sahil, tam 95'te.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Gel.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan. Bu

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık, huzur yerindedir. Onun dışındakilerimi lütfen bak her gün söyleyeceğim. Çok fazla kendinizde tutmayın, üzülmeyin demiyorum. Çünkü insanız, duygularımız var. Tabii ki üzüleceğiz, yeri gelecek yere yapışacağız ama oradan kendimizi çok güçlü şekilde kazımayı da bileceğiz ve yola devam demeyi de tabii ki bileceğiz. Efendim saati 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun.
3: Düştü zaten.
2: Bak kimler gelmiş, hadi kimler gelmiş yazın bakalım.
4: Vay vay, vay kimler gelmiş.
2: Efendim şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum hepinize.
4: Zaten tam içim kararmış.
2: Şimdi dün çok güzel bir macera başladım. Vay, inanılmaz heyecanlıydı. Az sonra anlatırım sizlere. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz sevgili dostlar. Dinleyin, dinlettirin. Hadi böyle dinleyenler böyle tanıdıklarını hepsini arasınlar. Lütfen radyolar açılsın. Şarkılar istensin böyle eski zamanlardaki gibi.
3: Sen bazen
2: gönül köprüsü olmak istiyorum sizlerin arasında.
3: Güzeldir bazen.
2: Evet, günlerden cuma. Yani magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Birazcık böyle dedikodulara göz atacağız.
4: Ay,
2: şarkıyı başa alacağım. Çok konuştum üstüne biliyorum. Çok güzel bir şarkı. Nazan Öncel, Manuş Baba. Vay vay vay kimler gelmiş. Kimler gelmiş hadi. Yazın.

0: Christmas.
1: Valla bugün şöyle bir şey yapalım o zaman. Kimler kimleri özlediyse haydi bir telefon etsin. Seni çok özledim, seni seviyorum kelimelerini karşısındaki insana kullansın.
2: Resmen beni benden aldı.
1: Biraz böyle olunca böyle sesimiz içimize kaçıyor değil mi? Seni seviyorum demeyi çok beceremiyoruz ya da seni çok özledim demeyi çok beceremiyoruz. Nedense bu konularda gurur yapıyoruz ama en yapılmayacak, aslında gurur yapılmayacak konulardan bir tanesi. Söyleyin yahu, herkes hayattayken, canlı kanlıyken, karşınızdayken seni seviyorum deyin, özledim.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Alia'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Doğa Park'ın içinde önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, yanınızda da sevdikleriniz. Güzel de böyle menüler önünüzde. Seyir Kafe Restoran günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Efendim, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Alia'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Alia. Şimdi ben dün bir maceraya yelken açtım. Vallahi bak, her şey sizin için gerçekten. Şimdi tabii işimiz şarkı olunca böyle bazen böyle şarkılara katılmadan da edemiyorum. Şahane sesimle böyle kulaklarınızın pası silinsin diyeceğim ama yok. Tam tersi herhalde, biraz kulaklarınızı kirletiyorum gibi. Ya neyse, kendimle dalga geçmeyi seviyorum. Gittim, bir çılgınlık yaptım. Türk Halk Müziği kursuna yazıldım ASEV'in. Vallahi 2 saat nasıl geçti, nasıl eğlenceli geçti bir yani anlamadım ama çok heyecanlıydım. İnanılmaz heyecanlıydım. Çünkü hocamız sağ olsun yeni gelenleri sahneye çıkartıp şarkı söyletti. Ay vallahi oraya gidene kadar böyle şarkı söylerken, hani sahneye çok alışığım aslında, sunumlara çıkıyorum, organizasyonlarda bulunuyorum ama yani çıkıp orada şarkı söylemek çok bambaşka bir şey. Çünkü çok böyle kendime güvendiğim bir konu değil. Böyle bir içime kaçtı mı, sesim kaçtı. Ay şarkıyı söylerken böyle dudaklarımın titrediğini falan hissettim. Hani elimi ayağımı geçtim. Yani ama olacak vallahi, yani kesinlikle pes etmeyeceğim. Hani amacım tabii ki gidip de böyle solist olmak tabii ki değil, ne haddime. Ama hani bu konuda kendime tabii ki kendime eğitim almak. Vallahi güzeldi ya, bakalım. Güzel bir maceraya yelken açtım halk oyunlarından sonra. Halk oyunları tabii ki top 1, yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Herkesin bir bağımlılığı var. Benim de bağımlılığım galiba halk oyunları. Ona da devam ASEV'de. Kurslar da başladı. Çok heyecanlıyız gerçekten. Çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Böyle sene sonu da gümbür gümbür geleceğiz. Vallahi herkesin bir hobisi olmalı. Hobisi olmayanın fobisi olur diyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun. Bak çok güzel işte, belediyenin, halk eğitimlerin, bir sürü işte gidebilen özel kurslara da gidebilir. Tabii ki ekonomik durumu iyiyse. Çok güzel kurslar var. Evde oturmayın. Oturup kendinizi dinlemeyin. Ay oram ağrıdı, buram ağrıdı, şu şunu dedi bana, bu bunu dedi bana demeyin. Vallahi gidin bir hobi edinin gerçekten. Çok iyi geliyor insana.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, sabah kahvaltıları, yanında salatalar, yine çok güzel birbirinden güzel salatalar. Üstüne de şöyle şahane tatlılar nasıl gider? Tabii ki çok güzel gider. Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra. Şimdi güzel bir düetle devam edelim sevgili dostlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz ve radyolarınızın konuğu Gökhan Türkmen.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi özel günlerinizde, doğum günlerinizde, nişanlarınızda, sözlerinizde, toplantılarınızda gerçekten çok güzel bir mekan. Sevdiklerinizle de özellikle güzel anılar biriktirebileceğiniz, güzel anlar yaşayabileceğiniz bir mekan. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Nerede Seyir Kafe Restoran? Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim günlerden magazin dedik ve magazin dünyasına şöyle yavaştan yavaştan bir giriş yapalım ama hani ilk haberimiz gerçekten çok çok çok üzücü. Allah kimseyi yaşı kaç olursa olsun evladıyla sınamasın. Maalesef şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 34 yaşındaymış daha. Gerçekten çok genç. Mersin'de hayatını kaybetmiş. Sezen Taş'ın bir binanın 14. katından düştüğü öğrenilmiş. Atilla Taş'a gerçekten sabır diliyorum. Sezen'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Dediğim gibi hani derler ya, insan düşmanın başına vermesin, Rabbim evlatlarıyla kimseyi sınamasın. Mekanı cennet olsun sevgili Sezen Taş'ın. Evet, Ecem erkekle devam.

Efendim şarkıcı Ceylan Ertem köpeklerine ev almış. Şimdi ev deyince de bir villa falan gelmesin aklınıza yahu. Şimdi hayvanları olan sevgisiyle tanınan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, köpekleri için yaptırdığı konteyner evle gündeme gelmiş. Telif giderlerini köpekleri için harcayan Ertem, yeni yuvanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine çağrıda bulunmuş. Demiş ki, belki evime... Kendime ev almadım ama çocuklarıma aldım. Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olursanız ne şahane olur demiş. Valla hayatta herkesin bir misyonu var. Demek ki Ceylan Ertem'in misyonu da işte böyle köpeklere yuva kurmak, onlarla ilgilenmektir belki de. Dünyadaki her canlının, bütün canlıların yaşam hakkı olduğunu düşünenlerdenim. Ceylan Ertem haberi vermişken ondan güzel bir şarkı dinleyelim o zaman.

Efendim, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmek, güzel anlar yaşamak istiyor musunuz? O zaman şimdiden yerinizi ayırtın. Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Efendim, bu şarkıyla da birazdan reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, onlara göz atacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, Türkiye saatleri 14.01, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Evet, güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar var ise, armağan etmek istedikleriniz var ise lütfen mesaj atın. Öncelikle Serap Atmaca Instagram hesabındayım sevgili dostlar. Bir de WhatsApp numaramı vermek isterim. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. İstekleriniz varsa, armağan etmek istedikleriniz varsa ben buradayım. Mesajlarınızı bekliyorum. Evet, günlerden cuma dedik, günlerden magazin dedik. Birazdan magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş

Efendim şimdi magazine devam edelim. 2019'da vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karatkaş, güzellik uzmanı Müge Top'un ile evlendiği ortaya çıkmış. Karakaş'ın "Onun acısını Müge ile yendim" sözlerine Dilber Ay'ın kızından tepki gelmiş. Bir de o kadar saçma sapan yorumlar yapmışlar ki yani tamam çok zor bir an, sevdiğiniz bir insan, eşiniz, bir erkek için özellikle hani hayatını daha sonra idame etmesi gerçekten zor. Yeniden birini sevmiş olması, evlenmiş olması, yani o kadar çirkin yorumlar gelmiş ki. Ya herkesin yasını tutma anlayışı farklıdır. Saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Hayata da bir yerden bağlanmak gerekir diye düşünüyorum. Ya çok acımasızca yorum yapıyorlar gerçekten yani. Hani diyorum ya, klavye şövalyalı yapanlar çok fazla. Oturdukları yerden böyle yani olumsuz şeyler yazmak çok kolay. Önemli olan olumlu şeyleri dile getirmek.

Efendim Melike Şahin'in bu güzel şarkısı yine çok uzaklara gidiyor. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

Efendim, magazinle devam edelim. Evlilik bana yakıştı demiş. Kim demiştir sizce? Yakın zamanda evlenen Hasan Can Kaya demiş. Efendim, Konuşanlar programının yeni sezonuna, Merhaba Partisi'ne eşi Duygu Karabaş'la kameraların karşısına geçmiş ünlü komedyen bana yakıştı evlilik diye de böyle esprili bir şekilde kesin bunu söylemiştir. Daha disiplinli oldum. Bana genel olarak çok iyi geldi demiş. Evet, gerçekten aslında erkeklerin çoğu hani evlendikten sonra daha düzene girdim, daha disiplinli oldum diyorlar açıkçası. İşte bunun kanıtı da Hasan Can Kaya. Atiye ile devam edelim sevgili dostlar. Olay diyelim.

Efendim, magazin dünyasına yine üzücü bir haberle devam edelim. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi, oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetmiş. Uğur'un vefatı oğulları Behzat ve Süheyl Uygur tarafından duyurulmuş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet, burayla devam edelim. Deli Divane sizlerle.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil, kafe

0: restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor ve son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Bir istek şarkısıyla döndüm. Manisa'ya Buket Hanım'a sevgiler gönderiyorum. Emircan İrek sizin için seslendiriyor.
5: Atacak çok şeyim birik.

Efendim, magazinle devam edelim şimdi. Valla her sezon oyuncuları değişiyordu. Neyden bahsediyorum? Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam da yeni bölümü var. Şimdi ilk bölümden itibaren kaleme alan senaristleri Melis Cibelek ve Zeynep Gür. Senaryonun süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 143. bölüm itibariyle yollarını ayırıyorlarmış. Ay şimdi acaba ne olacak? Bilemiyorum, böyle senaristler de değişince herhalde senaryo tek elden, tek kalemden gidecek belki de. Belki de farklı yerlere gidecek. Ya bazen de böyle bazı diziler çok uzamasa mı acaba? Zaten sürekli bir oyuncu değişikliği, işte konu değişikliği. Bir şimdi de senarist değişmiş. Bakalım zaman ne gösterecek Kızılcık Şerbeti için?

ki eyvallahım çok benim. Ne kaide ne istisna ben benim. Kazansam da kaybetsem de yenilmedim. Sustum olmadı, sözleri terfi ettim. Neyin atsa aklını zor ikna ettim.

Efendim yine bu hafta böyle çok üzücü haberler okuduk magazinde ama işte yapacak bir şey yok, hayatında diğer bir tarafı. Kanserle mücadele eden Soner Olgun'un sağlık durumu ağırlaştı. Bir gün önceki haber bu da. Beni evime götürün diyen usta müzisyen yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sanatçının entübe edildiği öğrenildi. Tabii ki dualarımız Soner Olgun'la. Umarım bir an önce şifalanır.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Serap'la Hayata Dair.

0: Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.
2: Efendim, veda zamanı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti. Öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir yine alkış göndermek istiyorum.
3: Gül kokar güldüğü yerde, ben gülün rengine kök saldım.
2: Şahane bir şarkıyla veda ediyorum size. Serdar Ortaç Gül'ün Rengi diyecek. İki günlük bir aramız var. Özleyin. Birazcık özleşelim. Ne dersiniz? Vallahi ben iki gün arada özlüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Efendim her daim Radyo Sahil'de kalın. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Allah nasip ederse pazartesi ben yine bu mikrofonun başında olacağım.
1: Sessiz olmak çok zor.
3: Zor mu? Acı mı kalbime gömdüm?
2: Buket Hanım son şarkı size gelsin diye mesaj atmış bana. Çok teşekkür ediyorum, hepimize gelsin.
3: Dökmek zor mu? Yaradı ellere.
2: Pazartesi görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın öncelikle. Ne yapıyoruz? Tabii ki kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo
8: Radyo Sahil. Tam 95'te Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
0: tam 95'te. Radyo.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
0: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de en Ahmet'in ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Rabia ile yaptık. Ben arkadaşım radyonuzdaydı. Vatana, millete dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şimdi Havalı Yârim, hoş geldiniz.

Ece Mumay Padişah Radyonuz'da. Efendim bakınız, aşk haritası. Toplanın. Bilim insanları sevginin nasıl hissedildiğini keşfetti. Yani işte dediğimiz gibi, ne yapsın adamlar? Yani yıllardır kitaplara gömülü bir hayat, sürekli araştırma, araştırma, araştırma. Tabii bazı dünyevi meselelerden uzak kalıyor insan. Kolay, hakikaten kolay değil. Nihayet hissetmişler, o da güzel. Yok, öyle değil. Bakın, aşk midede kelebekler uçuşması veya nefesin kesilmesi gibi vücutta birçok farklı şekilde deneyimlenebiliyor. Kitlenen var ya. Aşık olunca adam kitleniyor, kıpırdıyor, kalıyor öyle yani. Bunlar var yani, dürtüyorsun falan ya. Hani abi gel gel gel diye. Yoldan topluyorsun arkadaşını, aşık olmuş kalmış öyle. Bakıyor, sadece bakıyor yani, bir şey, bir tepki de yok. Herhangi bir şeye tepki yok yani, bildiğin böyle bitkisel hayata girmiş gibi. Tövbe estağfurullah. Bakın şimdi Finlandiyalı bilim insanları tam 27 farklı aşk türünü ve bunların etkilediği vücut bölümlerinin haritasını çıkardı. 27 farklı aşk türü mü? Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nden uzmanlar 27 farklı duygu türünü, öyle de işte bak, aşk dediği zaman karışıyor. 27 farklı duygu türünü ortaya koyarak bu hislerin vücudu nasıl etkisi altına aldığını haritalandırdı. Ekip araştırma için yüzlerce katılımcıdan aşk hissini ve bunun onlar için ne anlama geldiğini açıklamalarını istemiş efendim. Herkes farklı farklı mı demiş. Doğrudur yani, evet, herkes farklı hissedebilir. Sonuçlar, çoğu aşk türünün zihinde güçlü bir şekilde hissedildiğini ancak etkilerinin vücutta belirgin şekilde farklılık gösterdiğini gösterdi diyor. Ne bak, zihinde hissediyorsun, hani aşık oldun. Herkes bunu zihinde hissediyor ama bu işin vücuttaki belirtileri farklı oluyor. Kimi mesela için hızlı nefes alıyor, kimi nefes alamıyor. Hani çeşit çeşit bunlar. Kimi işte enerji patlaması yaşıyor, yerinde duramıyor. Kimi kıpırdayamıyor. Kişiden kişiye farklı gösteriyor demek ki. Tutkulu aşk tüm üst vücut, beyin ve kasık bölgesini etkileyen en güçlü aşk olarak algılanıyordu denmiş. Bak, tutkulu aşk. Tüm üst vücut, yani beyin, işte kasık, anladınız yani. En güçlü aşk olarak algılanıyordu denmiş. Tanrı'ya duyulan sevgi ise zihin ve beden üzerinde daha az etkiye sahip olan türler arasında çıktı. Şimdi bunu mesela his kısmına geldiğimiz zaman başımıza illaki kötü bir olayın gelmesi gerekiyor. Allah göstermesin diyoruz ya, işte başımıza bir kötü olay geldiğinde böyle o duyulan sevgi daha böyle bir artıyor o zaman. Allah'ım sen koru diye başlıyorsun. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi göğüste güçlü bir etki yaratırken bilgelik sevgisi tamamen zihinde hissediliyordu denmiş. Katılımcı profili önemli diyor. Bak, sonuç olarak araştırmacılar farklı aşk türlerinin daha zayıf formlardan daha güçlü formlara doğru bir süreklilik içinde yer aldığına inanıyor. Çalışmayı koordine eden filozof Rine, daha güçlü deneyimlenen aşk türlerinden daha az deneyimlenen aşk türlerine geçtiğimizde göğüs bölgesindeki duygular zayıflıyor dedi. Demek ki sadece aşağı doğru biniyor yani o. Katılımcıların çoğunun yüksek öğrenim gören kadınlar olduğunu belirten bilim insanları, çalışma gruplarının kültürel açıdan daha çeşitli olması durumunda sonuçların farklı olabileceğini kabul ediyor. Rine, aynı çalışma dindar bir toplulukta yapılsaydı Tanrı sevgisi en güçlü şekilde deneyimlenen sevgi olabilirdi. Benzer şekilde eğer katılımcılar ilişkisi olan ebeveynler olsaydı çocuklara duyulan sevgi en güçlü sevgi türü olabilirdi şeklinde konuştu. Hani biz bir şey yaptık ama tam olarak yapmadık diyor yani. Madem bunu o şekilde yapsaydınız, hani sadece bir bölümü yönelmek yerine, hani evet, dini inançları daha fazla olan gruplarla da çalışılabilir, topluluklarla çalışılabilir. Ne bileyim işte hani çalışılan kişilerin ilişki durumlarına bakılarak değerlendirme yapılabilir tekrardan. Ve neden sadece kadınlar mı demiş, yoksa çoğunlukta mı kadınlar demişti. Ha, çoğunun yüksek öğrenim gören kadınlar olduğu söyleniyor. Bunlar belli. Hani o şey, üniversitedekilerle yapmışlar ya. Dışarı çok açılmamışlar yani. Git çarşıya, pazara sor insanlara, bir danış, fikir al. Onlar da olsaydı muhtemelen biraz daha çeşitli sonuçlara ulaşılabilirdi tabii ki.

Yılların şarkısı Nilüfer Ohya. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Ohya, ohya, ohya. Bakın. Beden dilini anlamanın yolları denmiş. Oğlum biz anlayamıyoruz işte. Bugüne kadar anlayamadık. Bin bir türlü yoluna baktık. Bunun olmuyor. Biz karşımızdakinin beden dilini kendi istediğimiz şekilde yorumluyoruz. Hani karşımızdakinin daha doğrusu beden diliyle ne anlatmak istediği önemli değil. Bizim ne anlamak istediğimiz önemli burada. Biz eviriyoruz, çeviriyoruz, bu beden dilini kendi anlamak istediğimiz şekle sokuyoruz ve onun bize öyle bir şeyler anlatmak istediğini düşünüyoruz. Tabii gerçekte böyle olmuyor. Bak, bir kişinin duygu ve düşünceleri hakkında söz sahibi olmadığınızda bakış açısını anlamak oldukça zor olabilir demiş. Tamam, uzun uzun anlatmış. Beden dilini anlamanın basit yolları diyor. Bakın, göz kenarlarındaki kırışıklıklar. Makyaj falan yapıyorlar bunun için. İnsanların gülümsemelerinin sahte veya gerçek olduğunu anlamak bazen çok zor olabilir. Aslında değil bence. Yani yapay bir gülümseme kendini belli ediyor. Bir insan gülümsüyorsa ve gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar varsa demiş, gerçekten gülümsüyor demektir. Yani o surat bir bozulacak, o böyle bir gözler kayacak bir gülmekten. Ayrıca bu şekilde gülümsemek sizinle ilgilendiğini ve size karşı gerçek bir sevgi gösterdiğini de anlamanıza yardımcı olur demiş. Yani gülerken bakın ona, böyle göz kenarlarında kırışıklıklar falan görüyorsanız bu iyiye işarettir. Sevgili kadınlar, özellikle size söylüyoruz. Siz de efendim bu kırışıklıkları çok gizlemeye çalışmayın. Ki bilelim hani samimi misiniz değil misiniz diye. Bırak kırışık kalsın, bir şey olmaz. Çapraz kollar ve bacaklar demiş mesela. Nasıl çapraz? Böyle mi duracağız? Yani sağ el sol bacağa doğru, sol el sağ bacağa doğru. Böyle mi? Bu bir kişinin...

demiş. Muhtemelen sizinle iletişime geçmek istemiyorlar veya fikirlerinizi hoş karşılamıyorlar demiş. Yani bu kadar ağır da olmayabilir de. Hani senin düşündüğün şekilde olmayabilir sadece. Hani böyle fikrini hoş görmüyor falan filan, o kadar değildir yani. Beden dilinizi kopyalamak demiş. Bu başka bir haberde de karşımıza çıktı galiba. Flört haberiyle alakalıydı o. Bak, karşınızdaki kişi beden dilinizi olduğu gibi kopyalamaya başladığında bu durum hareketlerinizi taklit edildiğini gösterir. Beden dilinizi tamamen taklit eden bir kişi size karşı hayranlık duyuyor anlamına gelir. Bak, o flörtte de öyleydi. Hani böyle bakacaksın, senden hoşlanıyor mesela. Sen bir hareket yapıyorsun, o da böyle benzerini yapıyorsa böyle yapıyor. O da mesela yapıyor. Hayda. Ne oluyor? Hoşlanıyor oluyor. Bak, burada da çıktı karşımıza. Sizin konuştuğunuz şekilde konuşuyorsa, sizin oturduğunuz şekilde oturuyorsa ve durduğunuz şekilde duruyorsa size karşı hayranlık duyuyor anlamındadır demiş bu. Bu kişinin söyleyeceklerinizle gerçekten ilgilendiği anlamını taşır. Genel olarak birisi bunu yaptığında sizi idolleri olarak bakarlar demiş. Size idolleri olarak bakarlar. Kalkık kaşlar diyor. Yani muhtemelen kızdırmışsınızdır. Bu kişinin kendini rahatsız hissettiğini gösteriyor. Tamam işte, kızmış işte. Endişeli veya hayal kırıklığına uğramış hissedebilirler. Bazen kişinin güvensiz olduğu anlamına bile gelebilir. Birisi tarzına iltifat ederse ve kişi kaşlarını kaldırırsa diğer kişinin bunu gerçekten kastettiğine inanmıyor demektir demiş. Ha söyle, ha öyledir, öyledir, öyledir. Yani birisiyle konuşuyorsanız hatta ona iltifat ediyorsanız kaşları kalkırsa diyor ki ha diyor, yani onu sağ kulağından giriyor, sol kulağından çıkıyor diyor. Hareketli eller demiş son olarak. Bakın sevgili dinleyenler. Ellerinizi veya bacaklarınızı sürekli hareket ettirmek belki sinirlilikten olabilir. Ha, esasında benzer bir şey. Kişinin sıkıldığının veya endişeli olduğunun bir işaretidir diyor. Mesela sürekli mesela bacağı sallayanlar falan vardır. Gerçi arada bende de oluyor. Bir de istem dışı oluyor. Kontrol. Ay ne oluyor, bacak sallıyor. Durdurayım diyorum. Durduruyorum ondan sonra. Bak, sürekli vurma ve kıpırdanma muhtemelen kişinin rahatsızlık duyduğu anlamına gelir. Elleri ve ayakları kucağında veya elleri ve ayakları kucağında mı? Ayakları... Tamam neyse, öyle yazmış. Elleri ve ayakları kucağında veya yanında sessizce duruyorsa rahatlamış olduğu anlamını taşır diyor. Bunlarmış sevgili dinleyenler. Karşınızdaki insanla, iletişim halinde olduğunuz insanla bu hareketlere bakın. Yani bir iki tanesi sıkıntılı neydi? Mesela çapraz kollar ve bacaklar demiştik. O size karşı açılmıyor, temkinli davranıyor. Kaşları kalkıksa ne söylesen boş. Kendi bildiği gibi hareket ediyor manasına geliyor.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
3: Reklamlar bitti.

Dundar Ağrı Çık Aradan radyonuzda. Uzun zamandır denk gelmeyen şarkılardan bir tanesiydi. Efendim aşk alevinizin söndüğünü düşünüyor musunuz? Hani böyle bir yavaşladığını falan. İşte bakın bunu artıracak ilaç gibi yöntemimiz var. Yani tahmin ediyorum denenmiştir. Hani böyle bir sönük bir aşk hayatı falan varsa böyle. Yani böyle şey falan deniyor ya, aşk da bitti artık bir alışkanlık falan, alışkanlıklar başladı falan diyorsan. Bu haberden sonra dünyanın değişecek sayın dinleyen. Bak söz konusu aşk ve ilişkiler olduğunda her şey çok karmaşık bir hal alır. Yo, biz bence karmaşıklaştırıyoruz. Özellikle uzun süre devam eden ilişkilerde çiftler birbirlerini ne kadar sevse de zamanla aralarındaki tutku ve ilgi azalır demiş. İşte alışkanlık dedik ya işte burada. İşte bunun için formül hazır. Yeni bir aşk... Yok. O bu değil, bunu geç, böyle bir şey... aman bu da hep karşımıza. Kaliteli zaman geçirin. Abi bak düşün. Yıllardır beraber berabersin. Kaliteli zaman geçirmemişsin de şimdi bu haberden sonra mı kaliteli zaman geçireceksin? Ya da mesela hep geçirdiğin zamanları kalitesiz olarak mı düşündün? Ya da mesela senin için kaliteli gelen esasında kalitesiz miymiş? Neler var mesela? İş hayatınızdan dolayı artık eşinize ya da sevgilinize eskisi kadar zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Onu bir geç canım. Ancak sevdiğiniz insana zaman ayırmadığınızda aradaki bağların zayıflamasına yol açarsınız diyor. Partnerinizle birlikte yapacağınız keyifli aktiviteler aranızdaki enerjiyi ve sevgiyi arttırır. Bu sebeple olabildiğince birlikte olmaya özen gösterin. Birlikte ortak sevdiğiniz şeyleri yapın, romantik bir akşam geçirin diyor. Oğlum millet yapıyor bunu zaten. Ha hani böyle hiç yapmıyorum dersen bak bunu böyle bu iş bahanedir. Ben sana söyleyeyim iş hayatından dolayı bıt bıt bıt falan filan. Eğer iş hayatından dolayı insan sevgilisine, eşine yeteri kadar zaman ayıramıyorsa bak ben o zaman daha gerçeğini söyleyeyim sana. O zaman başkasına ayrılıyordur. Ver kırbacı. Hey kusura bakmasın kimse. Gözlerinin içine bakın diyor. Yapma bak kitlenenler var. Bu gözlerinin içine bakmak bazen mesela insanı hakikaten kilitliyor lan ne oluyor diye. Partnerinize olan ilginizi ve sevginizi bakışlarınızla ortaya koyabilirsiniz. Bunu biliyor olman lazım. Hatta bunun için bir şeyi okumana gerek yok. Bu bence içgüdüsel bir şey zaten. Yani bu otomatik olarak vardır. Bence yani. Ya da bilmiyorum çok iyimser miyim bu konularda? Çok kolay mı bakıyorum ya da mevzuya? Sıcak ve içten bir göz teması partnerinizin aklını başından alabilir diyor. Arada göz falan kırpmayın ha. Az ciddi ol. Yapılan bazı araştırmalar yalnızken veya kalabalık bir ortamda birbirinin gözlerinin içine bakan çiftlerin hiç göz teması kurmayan çiftlere oranla birbirlerine %75 daha fazla aşık olduğunu gösteriyor demiş. Vallahi şunu söyleyeyim bunun için araştırma yapmanıza gerek yoktu esasında. Zaten var olan gerçek bu yani insan. Evet hani böyle ilk günkü gibi o heyecanı yaşıyorsa baktığı zaman heyecanlanır yani sevgilisini. Bakışmalı da yani. Millet içinde de çok şey yapmayın. Aşk dolu konuşmalar yapın diyor. Aşk dolu konuşmalar. Yemekte ne var? Gün içerisinde sevgiliniz birçok kez aklınızdan geçer. Onu belki de her saat özlersiniz demiş. Ancak bu düşüncenizi ve özleminizi ona yansıtmadığınızda ve sadece kendinize sakladığınızda onu bu güzel duygulardan mahrum bırakırsınız diyor. Bu sebeple gün içerisindeki özleminizi kendinize saklamak yerine partnerinizle paylaşmayı deneyin. Onu ne kadar istediğinizi ya da özlediğinizi yazan mesajlar yollayın diyor. Şimdi şu da var ama böyle bunu da sürekli yapmayın bence. Yani sürekli yapıldığı zaman da şimdi şöyle bir şey de oluyor. Hani fazla ilgi göstermenin sıkılmışlığı bu sefer ortaya çıkabiliyor ki kötü bir şey yok. Hani fazla ilginizden dolayı karşı tarafta böyle bir boğulma hissiyatı oluyorsa bak onun dönüşü yok bir daha söyleyeyim ben sana. Ara ara yapacaksın bunu. Bak hiç yapmamak kötü. Ama böyle çok evet özleyebilirsin, çok seviyorsundur. Gayet mantıklı, güzel olması gereken. Ama sürekli böyle dakika başı da, saat başı da böyle işte seni özledim, seni şöyle hayal, seni görmek istiyorum falan filan diye. Dersen bir süre sonra karşısındaki şey ne diyecek? Ya kusura bakma ama hep de bunu söylüyorsun diye. Son maddemiz kokunuzda iz bırakın demiş. Zaten ama şimdi sevgilin zaten senin kokunu biliyordur eşin falan.
Kokular herkesin üzerinde derin izler bırakır. İddialı ve kendinize has bir koku her zaman akılda kalıcılığınızı artırır diyor. Duygularını harekete geçirmek ve hatıraları canlandırmak, ilk buluşmanızda kullandığınız parfümü tekrar sürmeyi deneyin demiş. Hatırlıyor musunuz peki ilk buluşmada kullandığınız parfümü sevgili erkekler? Gerçi bizde şey vardır, genelde hani bir parfüme dadandığımız zaman, biz hoşumuza gittiği zaman, gerçi kadınlarda da vardır bu değil mi? Yıllarca onu kullanmayı tercih ederiz. Hani o biz bizizdir artık o yani. Hani hatta şeydir, mesela bazı ortamlara girdiğin zaman... Ben de olur mesela, arkadaşlar bazen der hani görmeden abi Mahmut gelmiş diye. Hani yıllardır mesela aynı kokuyu kullanıyorsan hani seninle o özdeşleşmiştir yani o mevzu. Biz erkeklerde böyle bir alışkanlık var ama sanıyorum kadınlarda da var. Mesela bizdeki aynı şey gibi, hani berber alışkanlığı gibi de bir başlarız mesela, yıllarca aynı berbere gidersin. Ne alaka berber bilmiyorum, o aklıma geldi birden. Evet, kokunuzda iz bırakın demiş. Mesela eğer farklı parfüm kullanıyorsanız da, ilk buluşmadaki parfümünüzü hatırlıyorsanız eğer, ondan bir alın diyor, arada bir ondan sıkın diyor. İyi gelir diyor, anıları canlandırır diyor uzmanlar. Güzel şeyler, zor şeyler değil. Bazılarını çok fazla abartmamak gerek sadece ama hani evet yani heyecanım devam ediyor diyorsan, bunu da karşı tarafa göstermekte fayda var. Yani karşı tarafın da bunu bilmeye hakkı var ama sırf bu heyecandan dolayı da karşı tarafı boğmaya... Ona da gerek yok yani.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Murat Boz. Harbi güzel radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Ve yıllardır duyduğumuz bir cümle. Daha çok magazin dünyasında esasında karşımıza çıkar. Yani bir kadın ve bir erkek görüntülendiği zaman, yani ünlülerden falan, genelde o zaman daha çok karşımıza çıkar ve hep yaptıkları açıklamalardan bir tanesidir. Sadece arkadaşız. İşte sizi şununla gördük. Acaba yeni bir aşk mı başladı? Hayır, sadece arkadaşız. Efendim, burada bayağı samimi görününüz, fotoğraf. Sadece arkadaşız canım. Esasında bu cümlenin içinde zaten şunu biz biraz görebiliriz. Yani dikkatli baktığın zaman, yani birisi evet sadece arkadaş olabilir de diğeri pek öyle değil. Yani diğerinin orada bulunma amacı çok da esasında arkadaşça değil yani. Bunu görebilir. Baktığın zaman anlarsın bunu zaten esasında nasıl bir durum olduğunu. Bununla ilgili bakın sadece arkadaşız miti yalanlandı mı diyor. Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor. Bak nasıl kıskandırıyor. Sevgili kadınlar, daha çok sizle alakalı. Söyleyeyim. Bak, en iyi arkadaşım evleniyordan Harry Potter'a kadar. Birçok ünlü film kadın ve erkek arasındaki dostluğu konu alıyor. Yeni yapılan bir araştırma ise kadınların bu konuya farklı yaklaştığını ve partnerlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ortaya koydu. Yani bir sevgiliniz varsa sevgili hanımlar, sevgilinizin karşı cinsten olan bir arkadaşını kıskanıyorsunuz. Bunu biz erkekler evet yaşamıştırdır zaman zaman. Dersin mesela, bu benim işte kaç yıllık arkadaşım falan. Hiç öyle gibi görünmüyor. Bak bakışlara, bak bakışlara. Maşallah, yanındayken çok mutlu oluyorsun sen de. Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ve erkeklerden daha kıskanç olduklarını iddia ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre önceki çalışmalar kıskançlıkta cinsiyet farklılıklarına odaklanmış olsa da araştırmacılar erkeklerin ve kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını kıskanma konusunda farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için yola çıktı demiş. Bakın araştırmada evrimsel psikoloji üzerinde yapılan geçmiş araştırmalar kıskançlığın uyum sağlayıcı işlevlerinde cinsiyet farklılıkları önerdi ve bunlara dair kanıtlar bulduğu ifadesi yer almış. Araştırmaya tamamı evli ve en az 18 yaşında olan 364 kişilik bir katılımcı grubu dahil edildi. Abo baya. Katılımcılar eşlerinin farklı cinsiyet ve çekiciliğe sahip yeni bir arkadaşla tanışmasını... Yeni bir... Bak biz yine iyimseriz. Biz hani bir eski arkadaştan bahsediyoruz. Bu yeni bir arkadaşla tanışıyor. Yeni bir arkadaşla tanışmasını içeren farklı senaryoları okudukları dört gruptan birine rastgele atandılar. Senaryoda herhangi bir kıskançlık hissedip hissetmedikleri soruldu ve bunu duygusal veya cinsel olarak değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar, eşin arkadaşının katılımcılarla aynı cinsiyetten olması durumunda kıskançlık duygularının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu zaten yine bizim bildiğimiz bir şey ama... Mesela iş yerinde ne demiştik? Hani böyle yeni bir yeni başlayan bir kadın çalışan... O iş yerinde daha önceden çalışan erkeklerin eşleri tarafından... Bayağı bir ince... Ha, bu mu başlamış? Oo, iyi. Güzelmiş maşallah. Siz de hemen... Hep söylüyoruz ya, o Instagram'dan takibe başlamış, güzel güzel. Bakıyorum fotoğraflar beğenilmiş. Bu senaryoyu hep duyarız bakın. Kadınlar eşlerinin arkadaşını kadın olarak hayal ederken, genel olarak erkeklerden daha yüksek düzeyde kıskançlık bildirdiler. Bu da araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle ne kadar, çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor demiş. Ne? Araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu. Yani mesela nedir? Sevgili kadınlar, eşinizin yeni bir kadın arkadaşı var mesela iş yerinde. Ne bileyim, veya işte bir iş toplantısında tanıştı. İşte bayi toplantısı falan filan. Ve bu kadın eğer hani sizin gözünüzde çekici bir kadınsa... Çünkü eşinizin gözünde demiyorum. Çünkü eşiniz için bir iş arkadaşı o. Normal birisi o. Yani sıradan bir iş arkadaşı. Fesatlık yapmayalım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa... Yani kadın size çekici geliyorsa sevgili hanımlar... Daha çok kıskanıyormuşsunuz erkeklere göre. Bir de erkeklerde şey de vardır. Bizde çünkü şey de... hani çamur atma durumu da vardır mesela. Bir erkek...
Hani eşi mesela böyle bir yeni birisiyle tanıştığı zaman dedim ki ben iş yeri olabilir mi, sosyal ortam vesaire fark etmez. Böyle bir yeni bir tanışma olduğu zaman erkek şöyle bir bakar. Kıskandığını belli etmez. Fakat daha sonra o erkekle mesela bir şekilde bir tanışıp bir konuşmak ister. Hani duygu düşüncelerini aktarabilmek adına. Hani bu arkadaşlığın hayırlı olması, işte iş yerinde daha böyle bir kazançlı hale getirmesi konusunda o da tabii ki kendi çapında duygu düşüncelerini karşı tarafa aktarır mutlaka.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ses Sen Radyonuz'daydı. Namı Tunay'ın muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Özge Biroğlu radyonuzda.

0: Tantaşçı herhalde radyonuzda. Allah Allah.
1: Bakmamışsın benle bir yerde.
0: Efendim sevgili dinleyenler, sağlığınız için ne yaparsınız? Neler yapıyorsunuz sağlığınız için? Egzersiz önemli. Günde 10 bin adım yürüyor musunuz? Gerçi onunla ilgili de hala soru işaretleri var ama siz yürüyün. Bir ara böyle ne 10 bin? Ya 5 bin yeter kardeşim falan diyorlardı. Sonra mesela ne 5 bin canım, bir 7-8 bin yürüsün falan filan böyle. Siz yürüyün yani, fazla yürümenin zararı olmaz. Oradan devam ki durmayın yani, o öyle demiş bu böyle demiş falan filan diye. Biraz da insanda şans olmalı. Vallahi şans olmalı yani. Bizde işte o şans yok. Bak Norveç'te Erland Bohr 51 yaşında. Doktorunun egzersiz önerisi üzerine bir tane de metal direktörü aldı. Bak, krizi fırsata çevirecek adama bak, zekaya bak. Hem yürüyecek hem de değerli maden aramaya çalışacaktı. Lan bana da mesela doktor yürü diyor. Geçen ay Rensoe adasında bir çiftçinin tarlasında dedektörüyle gezerken sinyal aldı. Adam böyle yolda falan gezmiyor. Bana mesela doktor yürü dediği zaman işte ne bileyim hani böyle bir saha buluyorsun, park mark buluyorsun, orada yürüyorsun uzun uzun falan. Hani bu dağ bayır geziyor bildiğin yani. El alemin tarlasına kadar gitmiş yani. Kazdığı yerden çıkanları çikolata para sandı. Çikolata parayı biliyor musunuz? Yok değil mi artık onlar? Bir ara ne modeli bizim çocukluğumuzda? Çikolata para, böyle para şeklinde altın gibi. Ben onları para sanırım mesela. Ya da şey yani, lan bunlar gerçek altın olsa amma olur ha falan filan derdik. Hatırladınız mı o çikolata parayı? Yani para çikolata. Ancak aslında 100 yılın definesini bulmuştu adam. Vay arkadaş vay. Bulduğu sikkeler gerçekti ve çıkan değerli eşyaların bazısı 1500 yıl öncesine Roma İmparatorluğu'nun sonuna kadar dayanıyordu. Çiftçi var ya, nasıl isyan etmiştir kim bilir ha. Bu arkadaş yıllardır burayı ekiyoruz, biçiyoruz, ekiyor. Bizde bir çıkmadı diye. 9 madalyon, 3 yüzük ve 10 altın inci çıkardı. Uzmanlar aynı anda bu kadar çok altın bulunmasının son derece sıra dışı olduğunu söyledi. Bulunduğu Norveç'te 100 yılın altın keşfi olarak kayıtlara geçti. İşte bak, egzersiz görüyorsunuz ne kadar faydalı. Yani öyle az buz değil yani. Norveç yasalarına göre 1537'den önceki nesneler ve 1650'den eski sikkeler devlet malı sayılıyor ve teslim edilmeleri gerekiyor. Evet ama Bohr ödüllendirilecek. Yani tamam, sen bunu buldun. Bize bunu teslim et. Hadi bakalım sen egzersize devam. Tamam, iyi böyle iyi falan deyip adamı paketlemiyorlar yani. Hani ödüllendirilecek de. Yani umarız şimdi çok da değerli olduğu kesin. Gerçi muhtemelen hani bizde olsa devlete teslim etmek yerine önce böyle kuyumcu muyumcu bulunur. Bizde daha çok öyle olurdu yani. Demek ki hani tek başına olduğuna göre çok da fazla kazmasına da gerek kalmamış. Hani gitmiş, direktör ötmüş, bip bip bip yapmış, kazmış orasını. Adam deli gibi hazine bulmuş ya. Biz yürüyoruz yürü, tabanlar eskiyor sadece. İşte o yüzden diyorum, insanda biraz şans da olmalı. Hani sağlık güzel bir şey, sağlığın yanında şansınız da varsa siz de neden zengin olmayasınız? Adlı esasında çalışmaya yer vermiş olduk programda.
2: Hadi git, hadi git.

ben sararsam. Olsan Koç, Koç kimseler bulamasın bizi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir erkeği vazgeçilmez yapan 7 özellik. 7 özelliğin bir kişide mi olması gerekiyor? Benim aklıma hep o geliyor yani. Yoksa mesela bir tane özellik

beraberiz. İdeal bir erkek nasıl olmalıdır? Hiç düşündünüz mü denmiş. Tamam mı, soralım kadınlara. İdeal erkek nedir efendim sizce? Hani erkekler için ideal kadın tarifi belli az çok. Nefes alması, nabzın atıyor oluşu. İdeal kadında aranan özellik. İdeal erkekte aranan özellik nedir mesela? Kalbinin atmıyor oluşu. Nabız yok, nefes almıyor. İyi özelliklere sahip bir erkek bulmak çok da zor değil diyor. Ya bak deme öyle. Bakın neler var mesela. Çok sevmesi ve ilgilenmesi denmiş. E tamam, seviyoruz. Baktığın zaman evet, ilgileniyoruz da. Fakat bizim ilgi çabuk dağılıyor. Bak, ilgileniyoruz. Şimdi kimse bir erkek sevdiğiyle, sevgilisiyle, ne bileyim işte eşiyle, meşiyle falan ilgilenmiyor diyemez efendim. Bu ayıptır, günahtır. Etik bir davranış değildir. Biz ilgileniyoruz ama ilgi çabuk dağılıyor yani. Kadınlar için sevgi ve ilgi neredeyse ön koşul gibidir, ancak sadece çok sevmek değil, vazgeçilmez bir erkek. Erkek nasıl sevmesi ve nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilir diyor. Ablam sen de ama ne istediğini bilmiyorsun ki bak. Hem çok sevgi diyorsun, hem ondan sonra diyorsun ki çok sevmek de yeterli değil. Yani çok sevmesi de yeterli değil. Bir böyle nasıl sevmesi gerektiğini de bilecek. Yani seviyorsak seviyoruz işte. Bak diyor ki, körü körüne bir tutku ve aşk değil, daha ayakları yere basan sağlam bir sevgidir diyor. Şimdi bu cümlenin altında ben ekonomiye bir girelim. Şimdi kusura bakma yani. Yani bak, körü körüne bir tutku ve aşk değil dedikten sonraki bölüm net söyleyeyim ekonomiyle alakalı. Daha ayakları yere basan sağlam bir sevgidir diyor. Merhametli olması demiş mesela. Merhametli bir erkek vazgeçilmez olabilir. Koca yürekli adamlar kadınların saygısını kazanır. Bunun içerisinde merhametli olması, vicdanlı olması yer alır demiş. Ama şimdi mesela sahaya baktığımız zaman, sahadaki duruma baktığımız zaman böyle merhametliden ziyade böyle acımasız, böyle gaddar, dur be adamların daha böyle bir nasıl derler, puan kazandığı görünüyor. Şimdi bir de bu var. Gülümsetmeyi bilmesi demiş. Gülümsememek, özür diliyorum, gülümsemek huzur ve mutluluğun işaretidir. Tamam. Her koşulda gülümsetmeyi bilen bir erkek kadınlar için vazgeçilmez olabilir. Bu mesela kadınlarda da vardı bu. Yani erkekler için kadınların vazgeçilmez özellikleri falan filan, onlara baktığımızda da vardı. Her ne kadar biz erkekler son zamanlarda izlemiş olduğumuz dizilerin de etkisiyle mafyavari bir görünüm sergiliyor olsak da, böyle dışarıda mekanlarda bir sürü şey vardı mesela, ağır abi tribinde olan, böyle yaka bağır açık, böyle sürekli ciddi, böyle şey, hani nereden geliyorsun, Kurtlar Vadisi setinden çıktım şimdi. Ya da ne bileyim şey, Çukurdur Mukurdur vardı. Gerçi dizilerin hemen hemen tamamında mafyavari mevzu var. Oradan çıkmış gibi tipler görürsünüz mesela. Öyle ağırım ben, gülmem. Düşünceli ve centilmen olması demiş bir diğer özellik. İşte vazgeçilmez bir erkek olmanın sırrı, düşünceli ve centilmen olmak her zaman işe yarayan önemli noktalardan biridir diyor. Geniş zaman olarak bakacak olursak belki evet doğru olabilir, ama anlık olarak baktığımızda burada da yine böyle bir hötö höt erkeklerin daha taliplerinin daha fazla olduğunu görüyoruz günlük hayatta. Böyle de karşımıza çıkıyor. İyi iletişim kurabilmesi demiş. Kuruyoruz, onda sıkıntı yok. Instagram, DM, WhatsApp. Telegram, Melegram iyiyiz yani. Ha, öyle benim dediğim gibi değilmiş, özür dilerim. İyi iletişim kuran erkekler vazgeçilmezdir. Onlar duygularını tam olarak ifade etmeyi bilir ve detaylara önem veren kadınların dikkatini çeker demiş. Bak, iyi iletişim, iyi ilişkilerin temel taşı, temel yapı taşı gibidir. Bununla birlikte karşılıklı sohbet edebilen, sevgilinizi dikkatle dinleyip konuşan bir erkek kadınlar için oldukça etkileyicidir diyor. Yani diğerleri için de mi? Şimdi mesela bir masada sevgilisiyle, o zaman öyle mi yapacağız? Mesela sevgilinle buluştun, sevgili erkekler çok dikkatli dinleyin onu. O an gözünüz başka hiçbir şey görmesin. Neden? Çünkü diğer masadakiler sizi görebilir. Hani dikkat... Romantik olması, ince düşünebilmesi. Şimdi bakın.
pek çok yerde ben

hem cinslerimi hem cinslerimle eğleniyorum biliyorsunuz bu haberlerde falan. Nedir işte, hani düz canlılarız diyoruz biz erkekler, şimdi kendimizi eziyoruz ama şimdi bak burada bir duracaksın. Romantik olması, ince düşünebilmesi. Burada sevgili kadınlar kusura bakmayın ama siz hiç romantik falan değilsiniz. Yani ortamda romantik olan biri varsa o da erkek. Bak sana çıkma teklif eden erkek. Ondan sonra romantik akşam yemeği mevzunu organizasyon yapan erkek. Dış mekandan bahsediyorum. Hepsini geçiyorum, sana evlilik teklifinde bulunan yine erkek. Bunun içinde yine organizasyon yapan yine erkek. Sen bir evlilik teklifi kaç paraya mal oluyor biliyor musun? Ve fakat her şeye rağmen yine de ya bizimki ne romantiği, odunun teki diyen sizsiniz. Burada bak yiğidi öldür, hakkını teslim et. Yani kaçınız soralım sevgili kadınlara, bir kez daha soralım. Sevgili kadınlar, kaçınız bugüne kadar ev harici bir yerde sevgiliniz ya da eşiniz için romantik bir ortam hazırladınız? Şöyle bir elinizi bir vicdanınıza koyun. Kaldıysa eğer. Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun, bir düşünün bakalım. Kaç sevgilinize, yani bugüne kadar hani yaşadığınız ilişkilerde böyle bir ortam hazırladınız? Böyle mum ışığında bir akşam yemeği mesela, organizasyonu dışarıda ama bak tekrar söylüyorum, evde değil. Çünkü onun bir de faturası var. Hiç şey yapmayın yani, bir ilişkide romantik olan, ince düşünen biz erkekleriz. Siz sadece ortamı beğenip beğenmemekle yükümlü tutuyorsunuz kendinizi. Ortamı beğenmediğiniz zaman bir karış surat, ki o bir karış surat göstermiş olduğunuz erkek o ortamı hazırlayabilmek için en az 2 hafta uğraşıyor. Hani genel olarak genlerde hani romantizm yok, sırf size beğendirmek için bir şey yaptığı için. Burada bunu da yok, yani yok saymak çok şey, ayıp yani. Sorumluluk sahibi bir erkek demiş. Kadınlar onlara bayılıyor. Sorumluluk sahibi, özverili bir erkek vazgeçilmez olabilir ve kadınları kendine hayran bırakır diyor. Üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmek, yapamayacağı sözler vermekten kaçınmak iyi bir erkekten beklenen en öncelikli özelliklerden biridir. Demek ki hiç söz vermeyerek mesela durumu garantiye alabiliriz. Hani böyle acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünmektense, hani şunu yapar mısın? Hayır. Hayır yani, o yok. Yapmama konusunda söz veririm ama. Onun vazgeçilmez olmak istiyorsanız sorumluluk sahibi olduğunu göstermelisiniz demiş. Ne yapıyoruz sevgili erkekler? Vazgeçilmez 7 özelliği tekrardan sıradan geçirecek olursak. Çok seviyoruz ve ilgileniyoruz. Merhametli oluyoruz. Gülümsetebiliyoruz. Düşünceli ve centilmen oluyoruz. İyi iletişim kuruyoruz. Sevgiliyle sadece. Romantik oluyoruz, ince düşünebiliyoruz ve sorumluluk sahibi oluyoruz. Eğer bu özellikleri barındırabilirsek vazgeçilmez oluyoruz. En kötü ihtimal barındırmaya çalışalım. Yani şey, yani çalışalım bunun için yani. Hepsi olmasa bile yarısını, yani 3 veya 4 tanesini barındırırsak üzerimizde yine giderimiz olur bence.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aydın Kurtoğlu. Sözde radyonuzdaydı. Namusun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden olur, iş yerinden olur, ne bileyim trafikten olur, hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüz gülüyorsa ne mutlu bize. Ve şimdi Begüm Şengül radyonuzda. Yalancı Fani.

Melike Şahin Diva Yorgun radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, uzmanlar yapay zeka konusunda uyardı denmiş. Dolandırıcılık artabilir. Gönder bize. Gönder, niye uğraşıyorsun ki? Kim? Hangi uzman demiş bunu? İngiltere'nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu. CMA, yapay zekanın çevrim içi dolandırıcılığı artırabileceği konusunda uyardı. Oo. Bize vız gelir, tırs gider. Sen yeter ki dolandırılmak da biz eyvallah, başımız gözümüz üstünde saklarız onu. Her türlü dolandırılabiliyoruz efendim. O konuda hiç affımız yok. Dolandırıcılar için bence cennet bir ülkeyiz. Hani o kadar teknolojiyi kullanmaya bile gerek yok. Yani bizi direkt telefonlara, biz ne var ne yok veriyoruz zaten. Yapay zeka teknolojisi son yılların trendlerinden biri haline gelirken bu alandaki gelişmeler konusunda uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu hafta çeviri için kullanıldığında ciddi hatalar yapabildiği belirtilen sistemin şimdi de çevrim içi dolandırıcılığı ve yanlış bilgiyi artırabileceği belirtiliyor. Bak, bu çeviri için biz hatta bir ara konuşmuştuk. Birisi işsiz kalmıştı, hatırlar mısınız? Nerede? Meksika'da mıydı o? Tam yerini hatırlamıyorum. Neydi? Şirket bu çevrim içi çeviri programlarından işte yapay zekayla falan bir tanesi çalışmaya başlıyor. Diyor ki sana ihtiyacımız yok. Biz hatta o zaman demiştik yani bunlar evet günümüzde çok daha iyi çeviri yapıyor eyvallah ama hani yine de bir insan gibi olmaz demiştik. Al bak, olmuyor işte. Ha, insan hata yapmıyor mu? İnsan da yapıyor, başka bir şey ama. İngiltere'nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu görüntü ve ses içeriği üretebilen yapay zeka konusunda alarm verdi. CMA yeni teknolojinin mevcut çevrim içi sorunları daha da kötüleştirdiğini ve tüketicileri çevrim içi alışveriş yaparken e-posta dolandırıcılıklarına ve sahte incelemelere karşı daha savunmasız bıraktığını söyledi. Artan popülaritesiyle son zamanlarda öne çıkan bu teknolojik gelişme endişeleri artırırken CMA teknolojinin faydaları olsa da gelişme şekli konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. CMA CEO'su Sarah Cardle, olumlu bir geleceği garanti edemeyiz. Yapay zeka kullanımının tüketici güvenini zedeleyecek veya birkaç ismin hakimiyeti altına girecek şekilde gelişmesi yönünde gerçek bir risk var dedi. Dediğim gibi bizim için önemli değil. Hani İngilizler düşünsün bunu. Biz bize geldiği zaman dolandırılırız çünkü. Hani bunları okusak da bunlardan bahsetsek de mesela bunlarla ilgili dolandırıcılık haberleri çıksa da biz ne yaparız, yine dolandırılmadan rahat edemeyiz. Böyle bir tarafımız var yani, seviyoruz biz bunu. Hani mesela bununla ilgili milyon tane uyarı gelmiş olsa da biz orayı tıkladıktan sonra kredi kartını boşaltır. Gerekirse kredi çekmesi için şifreyi verir. Ta en sonunda ana galiba dolandırıldım diyerek polise başvururuz. Her yerde böyle yani.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşt şşt sakin ol.
1: Reklam. Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
8: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
9: Reklamlar bitti.
10: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
11: Radyo Sahil, tam 95'te. Nefes

sağ biterim mi veya ne bilmiyorum tam olarak. 2 dakika 28 saniyenin 2 dakikasında bunu dinledik. Derya Ulu. Şey gibi geliyor bana, sevgiliyi darlama şeklim ektedir. Ay pekala. Bakın yıl yıl incelenmiş efendim. Erkek ve kadınların yıllara göre müzik sevgileri. Değişiyor mu erkekler ve kadınlar ayrı? Biz hani hep şey olarak baktık. Hani biz de hep diyoruz 90'lar ayrıydı, 80'ler güzeldi, 90'lar güzeldi falan diyoruz mesela. Yapılan bir araştırma erkekler ve kadınların müziğe bakışı arasındaki farklılıkları ortaya koydu. Global bir içecek markasının yaptığı araştırmaya göre erkekler kadınlara göre çok daha nostaljik, gençlik yıllarını daha çok özlüyor ve her şeyin eskisi gibi olmadığına inanıyor. Ah o gençlik yılları be. Şimdi bir bakıma haklıyız da. Araştırmacılar tüm nesillerdeki erkeklerin %51'inin gençliklerindeki müziği günümüz melodilerinden daha iyi olarak değerlendirdiğini, kadınlarda ise bu oranın yalnızca %41 olduğunu buldu. Ya şimdi arkadaş %51 demiş ama bence daha fazla olması gerekiyordu bu oran. Şimdi hani gençliğimizdeki melodiler şimdiki melodileri kıyaslamak bile... Yani ne bileyim şimdi hani buna böyle duygusal bir anlam katmaya gerek yok bence şu an. Yani bu söylediklerime sen de gençliğini özlemişsin falan değil. Ben sadece müzik anlamında bakıyorum şu an. Geçmiş melodilere bakıyorsun. 80'ler, 90'lar hatta 70'ler benim günümüzdekilere bakıyorsun. Erkeklerin yaklaşık %31'i önceki dönemlere ait televizyon ve filmleri tercih ederken kadınlarda bu oran %22 idi denmiş. Erkeklerin %46'sı politikacılardan ünlülere kadar geçmişteki kamuya mal olmuş kişileri bugüne kıyasla daha yüksek oranda derecelendirirken bu oran kadınların %44'ü olarak tespit edilmiş. Burada hemen hemen yakın zaten birbirine. Şimdi eski siyasileri biliyoruz, evet eski tartışmaları da biliyoruz. Günümüzde öyle değil tabii. 2000 Britanyalı'nın katıldığı ankette ayrıca son 10 yılda yaşamın 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler ve 2010'lara göre daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğu da soruldu. Peki şu konuda hemfikir olabilir miyiz acaba? Ben mi öyle düşünüyorum sadece? 2000 ve 2010'a kadar olan bölüm, yani 2000'ler dediğimiz, 2010'lar demiyoruz da 2000'ler dediğimiz bir biraz kayıp gibi kalmadı mı? Yani kayıp gibi derken arada kaynadı gitti galiba o. Dikkat çekici bir şekilde 1980'lerin nostalji liginde zirveye ulaştığı ve erkeklerin %26'sının bugünü tercih ettiğini, kadınlarda ise bu oranın %25 olduğu ortaya çıkmış 1980'ler. Ya arkadaş tadı kokusu bile başkaydı ve 90'lar mesela, biz daha çok 90'lara hakimiz yaş olarak. Şimdi ileride zaten mesela bunu bir 10 yıl sonra falan tekrar böyle bir araştırma yapsalar 90'lar çıkar. Yaş olarak hayatta kalanlar. Erkeklerin yalnızca %18'i ve kadınların %15'i 1960'ları tercih ederken, erkeklerin %15'i ve kadınların %14'ü 1970'leri tercih etmiş. Britpop ve hip hop'un Prince'in ve The X-Files'ın 10 yılı olan 90'lar, kadınlarda %22, erkeklerde %17 daha popüler olan tek 10 yıl olmuş efendim. Her iki cinsiyetinde sadece %11'i 2000'lerin ilk 10 yılının sona ermesinden yakınırken, baksa evet demek ki yanılmamışım. Yani erkeklerin de kadınların da sadece %11'i 2000'lerin ilk 10 yılının sona ermesinden yakınmış. Yani evet bir kayıp yani 2000 ve 2010 arası. Erkeklerin %6'sı ve kadınların sadece %5'i 2010'lara geri dönmeyi diliyor. New York'ta psikoloji profesörü ve nostalji uzmanı. Nostalji uzmanı mı ona be? Güzelmiş yani. Christine Baccio. Nostalji şimdiki zamandan duyulan memnuniyetsizliği yansıtabilir. Ve erkekler genellikle kültürel değişiklikleri kadınlara göre daha olumsuz görürler dedi. Şimdi bir de değişikliklere baktığımız zaman kültürel, mültürel bilmem ne mesela moda değişikliğine baktığımız zaman en azından.
günümüzde bizim ne kadar erkekler olarak darma duman olduğumuzu görüyoruz. Mesela bak, kadınlar da öyle değil. Kadınlar yine böyle hani şey, hani baktığın zaman nasıl derler, hani kadın gibi görünüyor. Hani nedir? Evet, mutlaka çizgiler değişir, kıyafetlerde, ama baktığın zaman hani kadın gibi görüyorsun. Yani kadın olarak görüyorsun. Bu pantolon da olsa, etek de olsa, gömlek de olsa hiç fark etmez yani. Ama erkeklerde... Çok enteresan bir model çıktı. Tuhaf bir görüntü. Bu spor giyimde de böyle. Hatta spor giyim derken eşofmana kadar böyle. Jean konusunda böyle. Takım elbise olarak da böyle. Takım elbisenin mesela daracık arkadaş nasıl, hep de böyle şey geliyor aklıma ya, böyle o modellerde Arda Güler. Bir ara onun var var. Travma yaşamışım ben de demek ki. Arda Güler travması. Arda Güler dediğime bakmayın ya, şey Arda Turan. Çocuğu da Arda Güler daha yeni. Arda Turan o. Bir ara böyle bir şeyde bir maça mı gidiyorlardı, orada mı gidiyor? Allah'ım dedim, bu ne? Bir de mesela bu tip kıyafetler, işte daracık pantolon, ceket keza daracık, gömlek, yaka, bağır, acık, dar ve kısa. Böyle altta çorap yokmuş gibi normal klasik ayakkabı giymek falan. Bir de mesela uzun boylular bunu yapınca hepten rezil bir görüntü çıkıyor ortaya. Yapmayın arkadaşlar, sevgili erkek arkadaşlar, yapmayın. Bu oyuna gelmeyin, bu bir oyun. Bu biz erkekleri kötü göstermek için, imajı darmaduman etmek için yapılmış bir oyun. Ya geçtiğimiz günlerde vallahi bir arkadaşım paylaşmış, eşiyle beraber düğüne gidiyorlar. Düğüncülük müğüncülük falan filan diye gördüğüm fotoğrafı utandım, yemin ederim utandım. Abi gitme öyle, nereye gidiyorsun, evden çıkılmaz. Bir de bunu böyle şey mi, hani böyle modayı yakalamış gibi bir şey, havalar falan filan. Bırak ben demode olayım ya. Yani bırak yani. İlla ki her şeyde modaya da uyacaksak. Vay halimize.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.
1: Radyo Sahil. Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: saat hiç müzik. Hiç müzik. Radyo Sahil, Sahil.
1: Rocky, what's going on?

ziyaretçi Dilara. Açtım bu eti 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti. Radyosunun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Naber efendim? Ne bitmesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.

0: gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi radyo sahilde.
1: Adı da yabancı bir şeymiş, böyle dilimden mi diye unuttum ama mani mani ya.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bakıyorum ama yok.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
1: Spankito.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi

0: Reklam. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyonun en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır.

0: 255-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesin en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Tanrım, dünyaya beni sen attın. Çile

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: tüm beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar.
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.